0: İlk istiyorsa. Yani ben de yemeğim bu da şey.
1: Okay.
0: Yani ben şey. Ben de çok. Three zero four. Five and nine.